0: Hakkı az verdi. Lan gelen. Nükleus gelinler. Nak. Ne kabul mu lan?
1: Evet.
0: Başka? Dünya payı oldu. Amin dinle o bitti. Wow. Bu ne niye bir soru alın? Dinle o.
2: Saya komi.
0: Masuk-masuk nak bawa kau ni.

te no me dio el nombre mi chimbelo. Why man koy jale madu tale asit mbo che ngel ala je bu no yalla bege nu bayek yow far gey birim gey binta jaj ak nata gu gey birim gey binta jaj adal gey birim gey binta jaj man koy dal

Gidimin kariyerini ben geldim. On vise à Moussard. Mel o dayıdu. Bu ender ulu risa tolkad o jasani yontu. Dongal fof anani mana dirno ngal pewnda.

0: Müslümin bir tane gelecek. Mirti. Onu kimin basar sen bırak bunu tema durur sen sen. Mirti.
1: Ey marma halman. İmnu sana. Eren kaldı de pullo. Eden kalde de kullo bodane jodum bal balen eden kalde de kullo mijiro tanya fon wasane ko hospital wala do fumran eden kalde de kullo urdo tawdo